Okay. Ewana kabisa ikipe y'igihugu ya Espagne igitego kimwe kubusa bw'ikipe y'igihugu ya kubusa bw'ikipe y'igihugu ya Autriche cyangwa se Austria. Spain kimwe Austria ubusa.